Benim bir İstanbul'da bir lokal. Ya da bir şey. Bu aslında bu arada. Bu aslında.